Anacığım. Ah anacığım. Yüreğim yanıyor anacığım. Senin şefkatli ellerini saçımda hissetmek isterdim. Ama yoksun ki. Çünkü ben... Çünkü ben...